yaşıyor. Bölümün emis. Oylar mıdır şu dediğinin kıllın mesin dem tapama gidin o.